Düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve kapının en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü. Müthiş bir lider. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bir soru üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz ederken, Erdoğan'ın

Sıra Humus'taki Harp Okulu'nu ziyaret etti. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Humus'taki Harp Okulu'nu ziyaret etti. Okul komutanı ve subaylarla bir araya gelen Ebu Kasra incelemelerde bulundu. Bakan Ebu Kasra, nitelikli ve saha kabiliyeti yüksek subayların yetiştirilmesine yönelik çalışmaları takdir etti.

Irak Başbakanı Zeydi'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenlik ve ekonomik koordinasyon mesajı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya gönderdiği mesajda iki ülke arasında güvenlik ve ekonomik koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu. Mesaj Irak İstihbarat Başkanı aracılığıyla Şam'a iletildi. Görüşmede bölgesel krizlere karşı ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı.

işbirliğini görüştü. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir ile Fransa'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Jean-Baptiste Favre ulaştırma projelerinde işbirliği ve yeniden imar yatırımlarını görüştü. Görüşmede demir yolu, köprü ve kuru liman projeleri ele alınırken Fransız şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar çalışmalarına katkı sağlaması konusu da değerlendirildi.

ile Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı projesini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesi projesini görüştü. Toplantıda proje kapsamında atılacak yeni adımlar ve çalışma takvimi ele alınırken taraflar havalimanında saha incelemelerinde bulundu. Projenin uluslararası teknik ve operasyonel standartlara uygun şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

firmalarının katılımıyla açıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Buildex 2026 fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı, altyapı ve güvenlik sistemleri alanlarındaki fuara 100'den fazla Türk firmasının da aralarında bulunduğu 700 şirket ve 1400'e aşkın marka katılıyor. Organizasyon yetkilileri Türk firmalarının Suriye pazarına ilgisinin yüksek olduğunu ve fuarın yeni işbirliklerine zemin hazırladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesi, ülkede bulunanların ise en kısa sürede ayrılması istendi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesinin NATO tarihinde bir referans noktası olması için hazırlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifak tarihinde önemli bir dönüm noktası olması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırılarını eleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin barış ve istikrar için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Ayrıca çiftçilere yönelik tarımsal desteklerin artırılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Almanya ilişkileri, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Suriye'de banka açacak. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve kapının en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü. Müthiş bir lider. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bir soru üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz ederken, Erdoğan'ın

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra Humus'taki harp okulunu ziyaret etti. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra Humus'taki harp okulunu ziyaret etti. Okul komutanı ve subaylarla bir araya gelen Ebu Kasra incelemelerde bulundu. Bakan Ebu Kasra nitelikli ve saha kabiliyeti yüksek subayların yetiştirilmesine yönelik çalışmaları takdir etti.

Başbakanı Zeydi'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenlik ve ekonomik koordinasyon mesajı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya gönderdiği mesajda iki ülke arasında güvenlik ve ekonomik koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu. Mesaj Irak İstihbarat Başkanı aracılığıyla Şam'a iletildi. Görüşmede bölgesel krizlere karşı ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. Suriye tarafı da Irak ile işbirliğini sürdürme ve özellikle güvenlik ile ekonomi alanlarında ilişkilerin daha da ilerletme kararlılığını ifade etti.

de işbirliğini görüştü. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir ile Fransa'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Jean-Baptiste Favre ulaştırma projelerinde işbirliği ve yeniden imar yatırımlarını görüştü. Görüşmede demir yolu, köprü ve kuru liman projeleri ele alınırken Fransız şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar çalışmalarına katkı sağlaması konusu da değerlendirildi.

ile Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı projesini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesi projesini görüştü. Toplantıda proje kapsamında atılacak yeni adımlar ve çalışma takvimi ele alınırken taraflar havalimanında saha incelemelerinde bulundu. Projenin uluslararası teknik ve operasyonel standartlara uygun şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

firmalarının katılımıyla açıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Buildex 2026 fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı, altyapı ve güvenlik sistemleri alanları

fuara 100'den fazla Türk firmasının da aralarında bulunduğu 700 şirket ve 1400'ü aşkın marka katılıyor. Organizasyon yetkilileri Türk firmalarının Suriye pazarına ilgisinin yüksek olduğunu ve fuarın yeni işbirliklerine zemin hazırladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesi, ülkede bulunanların ise en kısa sürede ayrılması istendi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yiğitler silkinip ata binenler, derelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasın almış atıyor, avelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön oğul.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dönüştürün.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesinin NATO tarihinde bir referans noktası olması için hazırlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifak tarihinde önemli bir dönüm noktası olması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırılarını eleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin barış ve istikrar için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Ayrıca çiftçilere yönelik tarımsal desteklerin artırılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Almanya ilişkileri, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Bankaları Suriye'de banka açacak. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve kapının en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü. Müthiş bir lider. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bir soru üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz ederken, Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ve aralarında iyi bir dostluk bulunduğunu ifade etti.

da Humus'taki Harp Okulu'nu ziyaret etti. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Humus'taki Harp Okulu'nu ziyaret etti. Okul komutanı ve subaylarla bir araya gelen Ebu Kasra incelemelerde bulundu. Bakan Ebu Kasra, nitelikli ve saha kabiliyeti yüksek subayların yetiştirilmesine yönelik çalışmaları takdir etti.

Biden, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenlik ve ekonomik koordinasyon mesajı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya gönderdiği mesajda iki ülke arasında güvenlik ve ekonomik koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu. Mesaj Irak İstihbarat Başkanı aracılığıyla Şam'a iletildi. Görüşmede bölgesel krizlere karşı ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. Suriye tarafı da Irak ile işbirliğini sürdürme ve özellikle güvenlik ile ekonomi alanlarında ilişkilerin daha da ilerletme kararlılığını ifade etti.

işbirliğini görüştü. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir ile Fransa'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Jean-Baptiste Favre ulaştırma projelerinde işbirliği ve yeniden imar yatırımlarını görüştü. Görüşmede demir yolu, köprü ve kuru liman projeleri ele alınırken Fransız şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar çalışmalarına katkı sağlaması konusu da değerlendirildi.

Lideri Halep Uluslararası Havalimanı projesini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesi projesini görüştü. Toplantıda proje kapsamında atılacak yeni adımlar ve çalışma takvimi ele alınırken taraflar havalimanında saha incelemelerinde bulundu. Projenin uluslararası teknik ve operasyonel standartlara uygun şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

firmalarının katılımıyla açıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Buildex 2026 fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı, altyapı ve güvenlik sistemleri alanlarındaki fuara 100'den fazla Türk firmasının da aralarında bulunduğu 700 şirket ve 1400'e aşkın marka katılıyor. Organizasyon yetkilileri Türk firmalarının Suriye pazarına ilgisinin yüksek olduğunu ve fuarın yeni işbirliklerine zemin hazırladığını belirtti.

kesmeleri çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesi, ülkede bulunanların ise en kısa sürede ayrılması istendi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ay. Bir güzelden ötürü, ey canım.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesinin NATO tarihinde bir referans noktası olması için hazırlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifak tarihinde önemli bir dönüm noktası olması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırılarını eleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin barış ve istikrar için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Ayrıca çiftçilere yönelik tarımsal desteklerin artırılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Almanya ilişkileri, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

bankaları Suriye'de banka açacak. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve kapının en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü. Müthiş bir lider. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bir soru üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz ederken, Erdoğan'ın

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra Humus'taki harp okulunu ziyaret etti. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra Humus'taki harp okulunu ziyaret etti. Okul komutanı ve subaylarla bir araya gelen Ebu Kasra incelemelerde bulundu. Bakan Ebu Kasra nitelikli ve saha kabiliyeti yüksek subayların yetiştirilmesine yönelik çalışmaları takdir etti.

Irak Başbakanı Zeydi'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenlik ve ekonomik koordinasyon mesajı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya gönderdiği mesajda iki ülke arasında güvenlik ve ekonomik koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu. Mesaj Irak İstihbarat Başkanı aracılığıyla Şam'a iletildi. Görüşmede bölgesel krizlere karşı ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı.

işbirliğini görüştü. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir ile Fransa'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Jean-Baptiste Favre ulaştırma projelerinde işbirliği ve yeniden imar yatırımlarını görüştü. Görüşmede demir yolu, köprü ve kuru liman projeleri ele alınırken Fransız şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar çalışmalarına katkı sağlaması konusu da değerlendirildi.

Lideri Halep Uluslararası Havalimanı projesini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesi projesini görüştü. Toplantıda proje kapsamında atılacak yeni adımlar ve çalışma takvimi ele alınırken taraflar havalimanında saha incelemelerinde bulundu. Projenin uluslararası teknik ve operasyonel standartlara uygun şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

firmalarının katılımıyla açıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Buildex 2026 fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı, altyapı ve güvenlik sistemleri alanlarındaki fuara 100'den fazla Türk firmasının da aralarında bulunduğu 700 şirket ve 1400'ü aşkın marka katılıyor. Organizasyon yetkilileri Türk firmalarının Suriye pazarına ilgisinin yüksek olduğunu ve fuarın yeni işbirliklerine zemin hazırladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesi, ülkede bulunanların ise en kısa sürede ayrılması istendi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Oğuzum, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? Yedi koldan, 24 boydan gelmişem Orta Asya'da. Yayından fırlayan yok, huduttan vududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşağı getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler,

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesinin NATO tarihinde bir referans noktası olması için hazırlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifak tarihinde önemli bir dönüm noktası olması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırılarını eleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin barış ve istikrar için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Ayrıca çiftçilere yönelik tarımsal desteklerin artırılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Almanya ilişkileri, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Türk bankaları Suriye'de banka açacak. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve kapının en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü. Müthiş bir lider. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bir soru üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz ederken, Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ve aralarında iyi bir dostluk bulunduğunu ifade etti.

sonra Humus'taki Harp Okulu'nu ziyaret etti. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Humus'taki Harp Okulu'nu ziyaret etti. Okul komutanı ve subaylarla bir araya gelen Ebu Kasra incelemelerde bulundu. Bakan Ebu Kasra, nitelikli ve saha kabiliyeti yüksek subayların yetiştirilmesine yönelik çalışmaları takdir etti.

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya gönderdiği mesajda iki ülke arasında güvenlik ve ekonomik koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu. Mesaj Irak İstihbarat Başkanı aracılığıyla Şam'a iletildi. Görüşmede bölgesel krizlere karşı ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. Suriye tarafı da Irak ile işbirliğini sürdürme ve özellikle güvenlik ile ekonomi alanlarında ilişkilerin daha da ilerletme kararlılığını ifade etti.

ve işbirliğini görüştü. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir ile Fransa'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Jean-Baptiste Favre ulaştırma projelerinde işbirliği ve yeniden imar yatırımlarını görüştü. Görüşmede demir yolu, köprü ve kuru liman projeleri ele alınırken Fransız şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar çalışmalarına katkı sağlaması konusu da değerlendirildi.

lideri Halep Uluslararası Havalimanı projesini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesi projesini görüştü. Toplantıda proje kapsamında atılacak yeni adımlar ve çalışma takvimi ele alınırken taraflar havalimanında saha incelemelerinde bulundu. Projenin uluslararası teknik ve operasyonel standartlara uygun şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

firmalarının katılımıyla açıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Buildex 2026 fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı, altyapı ve güvenlik sistemleri alanlarındaki fuara 100'den fazla Türk firmasının da aralarında bulunduğu 700 şirket ve 1400'e aşkın marka katılıyor. Organizasyon yetkilileri Türk firmalarının Suriye pazarına ilgisinin yüksek olduğunu ve fuarın yeni işbirliklerine zemin hazırladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesi, ülkede bulunanların ise en kısa sürede ayrılması istendi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

NATO tarihinde bir referans noktası olması için hazırlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifak tarihinde önemli bir dönüm noktası olması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırılarını eleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin barış ve istikrar için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Ayrıca çiftçilere yönelik tarımsal desteklerin artırılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Almanya ilişkileri, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Suriye'de banka açacak. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve kapının en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü. Müthiş bir lider. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bir soru üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz ederken, Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ve aralarında iyi bir dostluk bulunduğunu ifade etti.

Akı Harp Okulu'nu ziyaret etti. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Humus'taki harp okulunu ziyaret etti. Okul komutanı ve subaylarla bir araya gelen Ebu Kasra incelemelerde bulundu. Bakan Ebu Kasra, nitelikli ve saha kabiliyeti yüksek subayların yetiştirilmesine yönelik çalışmaları takdir etti.

Başbakanı Zeydi'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenlik ve ekonomik koordinasyon mesajı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya gönderdiği mesajda iki ülke arasında güvenlik ve ekonomik koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu. Mesaj Irak İstihbarat Başkanı aracılığıyla Şam'a iletildi. Görüşmede bölgesel krizlere karşı ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. Suriye tarafı da Irak ile işbirliğini sürdürme ve özellikle güvenlik ile ekonomi alanlarında ilişkilerin daha da ilerletme kararlılığını ifade etti.

işbirliğini görüştü. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir ile Fransa'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Jean-Baptiste Favre ulaştırma projelerinde işbirliği ve yeniden imar yatırımlarını görüştü. Görüşmede demir yolu, köprü ve kuru liman projeleri ele alınırken Fransız şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar çalışmalarına katkı sağlaması konusu da değerlendirildi.

ile Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı projesini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesi projesini görüştü. Toplantıda proje kapsamında atılacak yeni adımlar ve çalışma takvimi ele alınırken taraflar havalimanında saha incelemelerinde bulundu. Projenin uluslararası teknik ve operasyonel standartlara uygun şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

üreten firmalarının katılımıyla açıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Buildex 2026 fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı, altyapı ve güvenlik sistemleri alanlarındaki fuara 100'den fazla Türk firmasının da aralarında bulunduğu 700 şirket ve 1400'e aşkın marka katılıyor. Organizasyon yetkilileri Türk firmalarının Suriye pazarına ilgisinin yüksek olduğunu ve fuarın yeni işbirliklerine zemin hazırladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesi, ülkede bulunanların ise en kısa sürede ayrılması istendi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Laf değil muharrir bu, yaz. Hem de çala kalem yaz. Durma yaz. Hem kaleminin ucuna nasıl gelirse öyle yaz. Deme kış yaz, yaz. Bu nasihatı kulağına küpe yap. Buna bir rumuz olmak üzere kurşun kalemi kulağının ardından eksik etme. Yolda yaz, tramvayda, otomobilde, şimendiferde, vapurda, arabada, kayıkta. Dur, otur, hopla, zıpla, yaz. Sen bu dünyayı faniye yazmak için gelmişsin. Binaenaleyh durma, yaz. Benden ibret al, durmam, dinlenmem. Cayır cayır yazar, vızır vızır okur, okuturum.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza yazdıklarıyla Türk gazeteciliğinin ufuklarını genişleten gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasim'in Muharrir Buya adlı kitabından bir bölümle başladık.
1: Hayatı gazetelerde mürekkep kokular arasında geçen Ahmet Rasim, 1886 yılında İstanbul'da doğdu. Menteşeoğullarından Kıbrıslı posta telgraf memuru Bahattin Efendi ile Nevber Hanım'ın oğludur. Babasının Tekirdağ'a atanması üzerine henüz o doğmadan evi terk ettiği için annesi tarafından çok güç şartlar altında büyütüldü. Eniştesi Miralay Mehmet Bey'in de yardımıyla Sofular'daki mahalle mektebinde başladığı öğrenimini tezgahçılar, Kuruçeşme ve Hafız Paşa mekteplerinde tamamlar Ahmet Rasim.
0: Ahmet Rasim o zor günleri anılarında şöyle anlatır.
2: Daha küçüktüm. Henüz 8-9 yaşında vardım. Ana yavrusu. Ah, anamı pek severdim. Benim hem babam hem anamdı. Onun el dikişi dikerek beni beslediğini bilirim. Ben afacanın biriydim. Sabahleyin kalkarım, sepetime yemeği koyar, cüz kesemi boynuma takar, elime 2 veya 1 bakır onluk verir.
3: Oğlum Rasim bak, ben fakirim. Oku, adam olmaya çalış yavrum. Ben ölürsem sefil kalırsın. Yaramazlık etme, beni üzme. Ötekinden berikinden söz işittirme.
1: Oturdukları mahalleden kimsesiz olduğuna dair bir kağıt çıkartıp mektep müdürüne verirler. Tarih Ağustos'un 17'sidir.
2: O biricik terbiye yuvasında beni soydular. Çamaşır, keten urba, kırmızı fes, bir de lapçın verdiler. Giyindim, bahçeye fırladım.
1: Darüşşafaka'ya kaydedilen Ahmet Rasim durur mu hiç? Bir alay çocuğun oynadığı bahçeye fırlar. Yarım saat geçmeden diğer çocuklarla kaynaşır. Hepsine alışır, isimlerini öğrenir hemen. Akşamüstü eve gideceğini zanneder. Akşam suları kararır, arkadaşına sorar.
2: Sen eve gitmeyecek misin?
4: Hangi eve?
2: Kendi evimize.
4: Artık biz eve gidecek miyiz?
2: Vay, burada mı kalacağız?

0: Çocuk boynunu bükerek kırık bir sesle...
1: Burada kalacağız.
2: İşte bu müthiş. Ben annemi isterim.
0: Gündüzler neyse ama geceleri şefkatli annesinin o güzel yüzü gözünün önünden gitmez hiç küçük Ahmet Rasim'in. Sesini duyar gibi olur zaman zaman. Her şeye razıdır annesini görebilmek için.
2: Ah, o sevgiyi nasıl tarif edeyim? İki defa falaka yiyeyim fakat annemi göreyim. 20 defa kalfa kulağımı çeksin, tek annemin yanında bulunayım.
0: Mektebe girdiğinin ikinci ayı teneffüshanedeyken Mübasır Ahmet Rasim'i çağırır. Korka korka yanına gittiği Mübasır onu elinden tutar, yürümeye başlarlar. Aşağı inip bir odaya girerler.
2: Aman ya Rabbi, aklım durdu. Orada birisini görüyordum. Onu görüyordum. O, hani bütün gün kendisi için ağladığım anam. Orada oturuyor. Onun yanındaydım ha. O gelmiş, beni görecek. Allah acımış, benim dualarımı kabul etmiş. Koştum ağlaya ağlaya boynuna sarıldım. O bana yavrum diyor, ben ona anne diyorum.
0: Biraz zaman geçip de heyecanları yatışınca annesi dalında gelecekte güzel meyveler görmeyi arzu ettiğini söyler. Çalışmasını, iyi terbiye almasını tembih eder küçük Ahmet Rasim'e.
2: Peki, çalışırım. Ben onun dediğini yapmazsam kimin dediğini yaparım?
3: Ahmet Rasim mahalle mekteplerinden sonra 1876'da girdiği Darüşşafaka'yı dünyalar kadar çok sevdiği annesine verdiği sözü tutarak birincilikle bitirir 1883 yılında. Bir yandan da dönemin edebi ve düşünsel etkinliklerini izleyerek Şinasi ve Namı Kemal başta olmak üzere Ziya Paşa ile Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerini okur. Posta ve telgraf nezaretine memur olarak girer fakat kendisine çok sıkıcı gelen memurluğu benimseyemediği için uzun süre çalışmaz.
0: 1885 yılında elinden tutan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat'te yazmaya başlar. Bir yandan da Ceride-i Havadis'e çeviriler yapar. Babali Caddesi'ne Kara Sevdalı Ahmet Rasim, Ceride-i Havadis'e kabul edildiğim günlerde ne olurdu kartvizit moda olsaydı? Ahmet Rasim, Ceride-i Havadis muharirlerinden yahut Ceride-i Havadis muharirlerinden Ahmet Rasim şeklinde en aşağı iki kutu kartvizit yaptırıp bu vesileyle şuna buna dağıtmak işten bile değildi diye anlatır anılarında o unutulmaz günleri.
3: Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Suriye'yi ziyaretinde Malumat Gazetesi tarafından muhabir olarak Suriye'ye gönderilir Ahmet Rasim. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonraki günlerde Hüseyin Rahmi ile Boşboğaz'la Güllabi adıyla bir mizah dergisi çıkarır. Balkan Savaşı sırasında 1912'de savaş muhabiri olarak Sofya'ya gider. 1916'da ise Romanya cephesindedir. 1927'de milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Ahmet Rasim'in bu görevi ölümüne kadar sürer. Uzun süren bir hastalıktan sonra Heybeliada'daki evinde 21 Eylül 1932 tarihinde veda eder çok sevdiği İstanbul'u Ahmet Rasim.
0: Hakkı Süha Gezgin omuzlarına göre biraz iri, dağınık, kır saçlı bir baş, dolgun kırmızı bir yüz, üst kapaklarının altına doğru kayıp baygınlaşmış ela gözler, yer yer kan oturmuş bir burun ve üstünde siyah kordonlu kelebek bir gözlük. Bakışları zeka güneşini göz bebeklerinde biriktirir, ışıktan oklar yapardı. Pürüzlenmiş azıcık kısık kalın bir ses, ortadan kısa bir boy diyerek Ahmet Rasim'in kelimelerle bir portresini çizer.
3: Ahmet Rasim, Ahmet Mithat Efendi'nin teşvikiyle bağlandığı yazarlık mesleğini durup dinlenmeden 48 yıl sürdürmüştür. Elektriğe ve fonografa ilişkin çeşitli bilimsel yazılardan başlayarak okul kitaplarına, şiir, hikaye ve

0: Romandan gazete fıkralarına, makale ve sohbet yazılarından hatıra ve tarihe kadar çok geniş bir alanda eserler yazmıştır Ahmet Rasim.
1: Serveti fünuncuların etkili olduğu yıllarda edebiyat dünyasına adım atan Ahmet Rasim, hiçbir edebiyat akımına katılmamış, daha çok Ahmet Mithat Efendi çizgisinde okuyucuya okumayı sevdirmeyi ve insanların ufkunu genişletmeyi amaçlayan bir anlayış içinde hareket etmiştir.
0: Anı, fıkra ve makale yazarı olarak 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet, Mütareke ve Cumhuriyet dönemlerinde içinde yaşadığı halkın hayat tarzını, gelenek ve göreneklerini bütün ayrıntılarıyla yansıttığı yazılarında Ahmet Rasim, üçer beşer kelimelik kısa, hareketli, canlı cümleleriyle İstanbul ağzını bütün incelikleriyle ustaca kullandı. Eserlerinde hayatı hep iyimserlikle görüp en acı olayları bile gülümseyerek tatlı bir mizah tadıyla aktarmıştır okuyucularına.
1: Ahmet Rasim, güzel, akıcı ve yalın Türkçesi, renkli anlatımıyla büyük bir okuyucu kitlesine sahip yazardır. Kenar semtler, çarşı pazarlar, gazeteler, şehzadebaşı eğlenceleri, tiyatrolar, Ramazan görüntüleri, kapalı çarşı, büyük mağazalar, arabacı durakları, trenler, şirketi hayriye vapurları, kebapçılar, kahvehaneler, yalılar, konaklar, olanca canlılığı ve pırıltısıyla bütün İstanbul onun eserlerindedir.
0: Eserlerindeki insanlar da çok çeşitlidir Ahmet Rasim'in. Aydınlar, garipler, Külhan beyler, zübbeler, yabancılar, aktörler, kantocular, yazarlar, besteciler, çalgıcılar, miras yediler, allıklı düzgünlü kadınlar, bohçacılar, yan kesiciler, uşaklar, paşalar bir bir geçer önümüzden ölümsüz eserlerinde. Ahmet Rasim'in kendi çocukluk günlerinden başlayarak şehrin gündelik hayatına ait gerçek sahneleri canlandırdığı Eşgal-i Zaman, edebiyat ve basın dünyasına ait anılarını anlattığı Muharrir, Şair, Edip ve Gülüp Ağladıklarım, çocukluk günlerinin mahalle mektebi anılarını dile getirdiği Falaka, içinde doğup büyüdüğü İstanbul'u canlandırdığı baş eseri kabul edilen Şehir Mektupları, canlı renkleriyle eski İstanbul Ramazanlarıyla bin bir türlü Şehzadebaşı eğlencelerini anlattığı Gecelerim gibi eserleri hala büyük bir zevkle okunmaktadır.
1: Ahmet Rasim, roman konularını gündelik olaylardan seçmiş, romanlarında duygusal aşk maceralarıyla aile felaketlerini anlatmıştır.
0: Darüşşafaka'daki öğrencilik yıllarında Zekai Dede'den ilk müzik derslerini alan Ahmet Rasim, çoğunun güftesi kendisine ait 60'tan fazla şarkı bestelemiş ancak o günün şartlarında hemen notaya dönüştürülemediği için içlerinden sadece 40 kadarı günümüze kadar gelebilmiştir.
1: Rahat, hafif ve mizah dolu bir anlatım olan Ahmet Rasim, en çok makale, fıkra, gezi, anı, şiir, tarih, hikaye ve roman türlerinde yazmış, sayıları 140'ı bulan küçüklü büyüklü eserler bırakmıştır. Romanlarından birkaçı, İlk Sevgi, Güzel Eleni, Afife, Hamamcı Ülfet'tir. Seyahat yazılarını Romanya mektuplarında toplamıştır. Ahmet Rasim'in asıl değerini gösteren, onu ölümsüz kılan yazıları, fıkra, anı ve sohbet yazılarıdır. Anı kitaplarının başlıcaları, Gecelerim, Falaka, Muharrir, Şair, Edip'tir. Fıkra ve makaleleri, Tarih ve Muharrir, Şehir Mektupları, Eşgal-i Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Buya adlarını taşır. Tarih türündeki eseri, resimli ve haritalı Osmanlı tarihidir. İlk büyük muharrirlerden Şinasi adlı eseri konusunda büyük değer taşımaktadır.
0: Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler ve güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
2: Program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Yurdumun Sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesinin NATO tarihinde bir referans noktası olması için hazırlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifak tarihinde önemli bir dönüm noktası olması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırılarını eleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin barış ve istikrar için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Almanya ilişkileri, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Türk bankaları Suriye'de banka açacak. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve kapının en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü. Müthiş bir lider. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Sinatra Humus'taki Harp Okulu'nu ziyaret etti. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra Humus'taki Harp Okulu'nu ziyaret etti. Okul komutanı ve subaylarla bir araya gelen Ebu Kasra incelemelerde bulundu. Bakan Ebu Kasra nitelikli ve saha kabiliyeti yüksek subayların yetiştirilmesine yönelik çalışmaları takdir etti.

Başbakanı Zeydi'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenlik ve ekonomik koordinasyon mesajı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya gönderdiği mesajda iki ülke arasında güvenlik ve ekonomik koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu. Mesaj Irak İstihbarat Başkanı aracılığıyla Şam'a iletildi. Görüşmede bölgesel krizlere karşı ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. Suriye tarafı da Irak ile işbirliğini sürdürme ve özellikle

ile Fransa'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Jean-Baptiste Favre ulaştırma projelerinde işbirliği ve yeniden imar yatırımlarını görüştü. Görüşmede demir yolu, köprü ve kuru liman projeleri ele alınırken Fransız şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar çalışmalarına katkı sağlaması konusu da değerlendirildi.

Devletleri Halep Uluslararası Havalimanı projesini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan heyetleri Halep Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi ve işletilmesi projesini görüştü. Toplantıda proje kapsamında atılacak yeni adımlar ve çalışma takvimi ele alınırken taraflar havalimanında saha incelemelerinde bulundu. Projenin uluslararası teknik ve operasyonel standartlara uygun şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

firmalarının katılımıyla açıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Buildex 2026 fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı, altyapı ve güvenlik sistemleri alanlarındaki fuara 100'den fazla Türk firmasının da aralarında bulunduğu 700 şirket ve 1400'e aşkın marka katılıyor. Organizasyon yetkilileri Türk firmalarının Suriye pazarına ilgisinin yüksek olduğunu ve fuarın yeni işbirliklerine zemin hazırladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesi, ülkede bulunanların ise en kısa sürede ayrılması istendi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı. Ağustos'ta saçlarıma yağan kar. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldu döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divanenin. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa.

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Niye alıp satayım bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum?

0: Sil gözümün yaşını, söndür kalp ataşını. Siz cidanı yemirik evde bayram aşını. Yurdun dadı, çok oldu yurdun dadı. Garip padişah olsa, he gözü yurdun dadı. Ay garip, hafta garip, ay garip. Gurbette göğe baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez neyudu, yüz ilde sav ay garip. Söndü evin çırağı, daha görmem irağı. Baba günde koklarım üstüdeki torpağı. Sor oğlum adı nedi? Bir bak feryadı nedi? Bir ev nenesiz olsa o evin dadı nedi? Derdi koydu, bağvan gül derdi koydu. Gam yanımdan giden de yerine derdi koydu. O günde beni dağlar, o günde yıktılar babam evin ki gözümün önünde. Bir ege, bir bıçak al, bir ege. Ya bize ayak basma ya da birden bir ege. Vermez adım süfleye, vermez adım. Dostum vefalı olsa rakıba vermez adım. Sormaz adım, yetok ol, sormaz adım. Beni iyi tanıyan kimseden sormaz adım. Oldum azat, malımız oldum azat. Yar vardı, ben toy ettim, kahirden oldum azat. Decma on çora düşer, hayatı zora düşer. Bir kuşun zaasıysa, her bir gün tora düşer. İndi düşmeyen zalim sabrele sonra düşer. Kışta yıldırım sakar, asmandan yıldız akar. Adam var yarar sana, yarın başı vakakar. Yıldırımlar sakardı, gökten yıldız akardı. Bir vakit yetti aşret elimize bakardı. Gittiğim yol deredi, canım dolu yaradı. Karga kargaya dirisanı uzu karadı. Yetim başına çalar, oradan buradan zak çalar. Görmemişi tok etse onu bunu parçalar. Sele okun atana, ok çalmasın yatana. Canım kurban ederim yaşadığım vatana. Hansıyam hanudayam, ruh taçı canudayam. Hoş gün sormaram seni, kara gün yanudayam. Yarı gördüm kış idi, işi zahmet işiydi. Bir tek dakika görüştük, menden vayid işiydi. Ondan sonra yedi ilhe davet ölçüşüydü. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi. Bizi bugüne koyan yar ettiği naz idi. Ben sabrettim, bekledim, onun sabrı az idi. Bize geldi o dolu sen, itirmişti o yolu sen. Onda kadrim bilmedi o indisa su yolu sen. Havar var, zenginlerde havar var. Yetimlerin evinde şuan fiza havar var. Cevlimiz şad olaydı, biz çakaydık havar var. Var varı, koy çakağın var varı. Bedasılı ögüller nerede biraz?
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Saati.

Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar

0: gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alango, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere.
0: Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları.
1: Küçük Pascal her günkü mavi kazağıyla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. "Günaydın kedi," dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. "Okula geç kalıyorum," dedi Pascal. Gözü kedide caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi "gitme" der gibi Pascal'a bakıyordu. "Hoşça kal," dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı.
0: Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış siz çocuklar için. Söz buraya geldiğine göre bakın Erdal Öz ne diyor bu konuda.
1: Ünlü Fransız film yönetmeni Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmi yıllar önce görmüştüm. Ne kadar çok etkilemişti beni. Küçük bir çocukla bir kırmızı balonun dostluğunu dile getiren bu güzel filmin etkisini yüreğimde hep taşıdım. Geçenlerde Kırmızı Balon'un banda çekilmiş temiz bir kopyası geçti elime. Yıllar önce izlediğimde duyduğum çocukça sevinci, çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük Pascal'la kocaman kırmızı balonun öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoriz'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğrafları ile süslemekten kaçınmadım. Bu kitap onun sayılır çünkü. Kitabı ona adıyorum.
0: Evet, keşke Lamoriz yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoriz daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi?
1: Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. "Ne güzelsin," dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. "Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun?" dedi. "Hayır efendim," dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. "Bununla mı bineceksin otobüse?" "Evet," dedi Pascal. "Benim balonum o." "Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez," dedi biletçi. "Ama bir balon bu," dedi Pascal. "Balon malon, koskocaman bir şey, otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez," dedi biletçi. Kalkış silini çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi?
0: Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar.
1: Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti. Okulun büyük demir kapısı kapanmıştı. Kapıyı zorladı, kilitlemişlerdi. Uzanıp kapının ziline bastı. Bekledi. Az sonra kapı açıldı. Balonuyla birlikte okulun taş döşeli avlusuna girdi. Okulun iyi yürekli yaşlı ademesi elindeki uzun saplı çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yaprakları ile birlikte süpürüyordu. "Günaydın efendim," dedi ademeye. "Günaydın yavrum," dedi hademe gülümseyerek. Birden aklına geldi, balonuyla sınıfa giremezdi. Hademeye döndü. "Efendim, balonum sizde kalabilir mi?" Uzattı balonunun ipini. "Dersten çıkınca gelir alırım." Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. "Ne güzel bir balon bu," dedi. Balon şimdi Hademe'nin tepesindeydi. Hademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi.
0: Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı topal bir adam görür. Bir süre şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diner. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez.

0: Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler.
1: Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. "Balon!" diye seslendi. "Balon, bak buradayım." Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. "Çok şakacısın," dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. "Dur artık, okula geç kalacağım." Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. "Çok yaramazsın," dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı, ipi yerde sürünüyordu. "Ver ipini bana." Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. "Delisin sen," dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı. "Kaçsana!" diye bağırdı. "Balonum, kaçsana!"
0: Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de "balonum, özledim seni" der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar.
1: Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. "Sizin mi bu balon?" dedi kız. "Evet," dedi Pascal. "Çok akıllıdır benim balonum." "Nasıl yani?" dedi kız. Pascal elini balona uzattı. "Balonum, ver ipini bana," dedi. Balon alçaldı, Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü, gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden, uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine.
0: Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.
2: Kitap Saati.

0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından. Bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada Kızılay'ın Gazze'ye bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını açıkladı. Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 15 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldığını ve günlük 30 bin kişiye aşevi hizmeti verildiğini söyledi. Kızılay'ın afet, sağlık ve uluslararası yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Erdoğan, Ankara Çubuk'ta kurulacak ProTürk Plazma İlaç Tesisi'nin temelinin de tören kapsamında atıldığını belirtti.

Trump'ın daveti üzerine pazar günü Washington'u ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre Sharon'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde çeşitli temaslarda bulunması öngörülüyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde bu temas Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Şam ile Washington arasında en üst düzey görüşmelerden biri olacak.

davetlisi olarak Beyaz Saray'a gitmeye hazırlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump

Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türk toplumunun gündemindeki konular ele alındı.

15 yılın ardından tekrar açıldı. Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Ali Özel, hedeflerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde kalıcı istikrar, huzur ve refaha kavuşması olduğunu söyledi. Törenin sonunda Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Suriye bayrağını göndere çekti.

askeri heyetlerinden sınır güvenliği toplantısı. Suriye ve Lübnan askeri heyetleri başkent Şam'da sınır güvenliği gündemiyle bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani ile Lübnan ordusu heyet arasında gerçekleşen görüşmede sınırların kontrol altına alınması, kaçakçılıkla mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Suriye Maliye Bakanı Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyetiyle bir araya geldi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusur Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyetiyle Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki kalkınma projelerinin finansmanı ile Kampsız Suriye girişimine verilebilecek destek ele alındı. Taraflar ayrıca kamu özel sektör ortaklıkları, yolsuzluklarla mücadele projeleri ve gelecekteki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Trump-İran'la anlaşma birkaç gün içinde tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen anlaşma görüşmelerinde sona gelindiğini açıkladı. Trump, anlaşma metninin son halinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve ardından bir imza töreni düzenleneceğini söyledi. Süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin rolüne de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 대신
1: kınamayın beni eğer ağlarsam, kınamayın beni eğer ağlarsam, kökmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim, kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeylerde gitti kervanım, bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim, saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu, ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu, şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dön-

Hani felek kırdı kolumu, koyadı yabancılar derdi gülümü. Günler gelir gönlüm diler ölümü, zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Oğlu ölmüş ana kimin sadlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim, bağda unutulmuş cüft nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günleri, sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları, yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu, bir avuç dalı yok altı başım.

0: kazanda su kaynar boşu boşuna, bir avuç yanım yok atın aşına. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olsa. Yoksunun halını çekenler sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini bükenden sorun. Koyun başlarsın bu mezar olacak. 4
1: FM 97.8
2: FM'de.
1: Kalınız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 12. bölümünü aktaracağız.

evin vergi nizamı, ikinci kısım. Kayıt defterlerinde çoğu Türkmenlerin koyunu olmasına rağmen toprak vergisi yazıldıkları da görülmektedir. 16. yüzyılda toprak vergisi 12 gümüş para olup bu miktar 24 koyunun vergisine karşılık gelmekteydi. Dolayısıyla 24'ten daha az koyunu olanlar toprak vergisi statüsündeydiler. 17. yüzyılda ise her 100 koyun için 5,5 kuruş vergi alındığına ve bu miktar da toprak vergisi resmine eşit olduğuna göre 100 adet ve bundan aşağı sayıda koyunu olanların toprak vergisi statüsünde değerlendirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

sorunlarının da göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir. Ayrıca oturak durumlarda olanlardan, küçük çapta hayvancılığın yanı sıra tarımla da uğraştıklarından, göçerlerden farklı olarak 7,5 kuruş toprak vergisi alınmaktaydı. Halep Türkmenlerinin vergi memurları oldukça karşılıksız vergi, nikah vergisi ve ceza vergisi toplardı. Düzenli vergi yoluyla toplanan bu çeşitli gelirlerin yıllık tutarı 1642'de 1000 kuruş, 1663, 1667 ve 1673 yıllarında ise 1500 kuruş idi.

Türkmenler sattıkları yoğurt için de pazar vergisi adı altında bir ücret öderlerdi. Antep'te düzenli vergi yoluyla Türkmenlerden toplanan vergi miktarı 1663'te 130 kuruş, 1667 ve 1673 yıllarında 120 kuruş idi. Halep Türkmenlerinin 1642'de toplam olarak 696.964 adet koyunları ve 6.322 adet de develeri bulunmaktaydı. 1663'te ise Türkmenlerin sahip oldukları koyunların toplam adedi 579.267, develerinin toplam adedi de 5.073 idi. Buna göre Halep Türkmenlerinin besledikleri koyun ve deve adedinde 17. yüzyılın ikinci yarısında önemli miktarda azalma olduğu gözlenmiştir.

İran, Mısır ve Anadolu arasındaki yolların üzerinde bir kavşak noktada kurulmuş olan Halep, sahip olduğu stratejik önemi ve uluslararası ticarette bir dağıtım merkezi olmasından dolayı orta çağlardan beri Orta ve Yakın Doğu'nun en önemli kentlerinden biri olmuştur.

Özellikle Sevekliler zamanında yavaş yavaş kalkınarak ticari alanda bölgesindeki üstünlüğünü kabul ettiren ve Romalılar zamanında da gelişmiş bir şehir hüviyetine bürünen Halep, Hamdaniler zamanında da başkent olma şerefine ulaşmıştır. Bu sayede birçok imar çalışması yapılarak şehrin büyütülmesi ve kalkınması sağlandığı gibi Halep'in uluslararası ticarette bir köprü konumuna gelmesi de sağlanmıştır. Halep şehri, Eyyubi ve Memluklu döneminde Moğol ve Timur saldırılarıyla iki defa harap olmasına ve büyük felaketler yaşanmasına rağmen bu ticari zenginliği sayesinde her defasında yeniden kalkınmıştır.

1516'da Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra bir sancak olarak teşkilatlandırılan Halep, Şam beyliklerine bağlanmış ve bu idari vaziyeti 16. yüzyılın ortalarına kadar devam ettirmiştir. Nihayet bölgede iç huzurun korunması maksadıyla 1549 yılında Halep Beylerbeyliği teşkil edilmiş ve bu tarihten itibaren de Halep aynı adı taşıyan en büyük idari birim olmuştur.

Osmanlı döneminde iç güvenliğin sağlanması ve artık bir sınır kenti olmamasından dolayı dış tehdit ve tehlikelerden uzak olması ve paşaların burada çok büyük imaretlerle birlikte büyük iş merkezleri olan çok sayıda han ve kapalı çarşı inşa etmiş olmaları, Halep'in uluslararası ticaretteki öneminin daha da artmasını, İran ve Uzak Doğu'dan gelen kıymetli malların bir pazarlama merkezi durumuna gelmesini sağlamıştır. Başta Antakya olmak üzere Halep bölgesinde yer alan kasabalarda iktisadi alanda en büyük gelişmelerine Osmanlılar zamanında erişmişlerdir.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde bayhuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM sizi

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saçağa siyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete, göresedik derik biz.

yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, höllük mahallesi.

derme çatma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Fındıracı bizim.

düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli, Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, Höllük mahallesi.

Yıkıl devleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, Höllük mahallesi.

Adil Şan'ım birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Ölük mahallesi, ölük mahallesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Gazze'ye bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını açıkladı. Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 15 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldığını ve günlük 30 bin kişiye aşevi hizmeti verildiğini söyledi. Kızılay'ın afet, sağlık ve uluslararası yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Erdoğan, Ankara Çubuk'ta kurulacak ProTürk Plazma İlaç Tesisi'nin temelinin de tören kapsamında atıldığını belirtti.

müebbetlisi olarak Beyaz Saray'a gitmeye hazırlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine pazar günü Washington'u ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre Şara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde çeşitli temaslarda bulunması öngörülüyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde bu temas Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Şam ile Washington arasında en üst düzey görüşmelerden biri olacak.

Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türk toplumunun gündemindeki konular ele alındı. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke sürdürdü. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türk toplumunun gündemindeki konular ele alındı. Konsolosluğu yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Ali Özel, hedeflerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde kalıcı istikrar, huzur ve refaha kavuşması olduğunu söyledi. Törenin sonunda Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani Suriye bayrağını göndere çekti.

Sınır güvenliği toplantısı. Suriye ve Lübnan askeri heyetleri başkent Şam'da sınır güvenliği gündemiyle bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani ile Lübnan ordusu heyeti arasında gerçekleşen görüşmede sınırların kontrol altına alınması, kaçakçılıkla mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Suriye Maliye Bakanı Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyetiyle bir araya geldi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyetiyle Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki kalkınma projelerinin finansmanı ile Kampsız Suriye girişimine verilebilecek destek ele alındı. Taraflar ayrıca kamu-özel sektör ortaklıkları, yolsuzluklarla mücadele projeleri ve gelecekteki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Trump-İran'la anlaşma birkaç gün içinde tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen anlaşma görüşmelerinde sona gelindiğini açıkladı. Trump, anlaşma metninin son halinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve ardından bir imza töreni düzenleneceğini söyledi. Süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin rolüne de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.

8 Yurtefem frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Tanju Okan'ın seslendirdiği Deniz ve Mehtap şarkısı.

deniz ve mehtap. Sordular seni neredesin, nasıl derim terk ettin.

seni neredesin? Nasıl derim terk ettin? Bırakıp beni gittin. Anladılar ki aşkımı.

0: Aşkım
1: sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Haydi Gel Benimle Ol şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Semiramis Pekkan'ın seslendirdiği Olmaz Olmaz Bu İş Olmaz şarkısı.

0: 찬란 사탕마 부르셔라마
1: Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği Hayır şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Neşe Karaböcek'in seslendirdiği Aşkın Kanunu şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Gazze'ye bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını açıkladı. Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 15 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldığını ve günlük 30 bin kişiye aşevi hizmeti verildiğini söyledi. Kızılay'ın afet, sağlık ve uluslararası yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Erdoğan, Ankara Çubuk'ta kurulacak ProTürk Plazma İlaç Tesisi'nin temelinin de tören kapsamında atıldığını belirtti.

yetkilisi olarak Beyaz Saray'a gitmeye hazırlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Saran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine pazar günü Washington'u ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre Saran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde çeşitli temaslarda bulunması öngörülüyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde bu temas Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Şam ile Washington arasında en üst düzey görüşmelerden biri olacak.

Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türk toplumunun gündemindeki konular ele alındı.

5 yılın ardından tekrar açıldı. Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Ali Özel, hedeflerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde kalıcı istikrar, huzur ve refaha kavuşması olduğunu söyledi. Törenin sonunda Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Suriye bayrağını göndere çekti.

askeri heyetlerinden sınır güvenliği toplantısı. Suriye ve Lübnan askeri heyetleri başkent Şam'da sınır güvenliği gündemiyle bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani ile Lübnan ordusu heyeti arasında gerçekleşen görüşmede sınırların kontrol altına alınması, kaçakçılıkla mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Suriye Maliye Bakanı Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyeti ile bir araya geldi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusur Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyeti ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki kalkınma projelerinin finansmanı ile Kampsız Suriye girişimine verilebilecek destek ele alındı. Taraflar ayrıca kamu-özel sektör ortaklıkları, yolsuzluklarla mücadele projeleri ve gelecekteki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Trump-İran'la anlaşma birkaç gün içinde tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen anlaşma görüşmelerinde sona gelindiğini açıkladı. Trump, anlaşma metninin son halinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve ardından bir imza töreni düzenleneceğini söyledi. Süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin rolüne de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor.

evimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

1. Bölüm İnsani Diplomasi ve Açık Kapı Politikası. 2011 yılının bahar aylarında Suriye'de başlayan olaylar kısa sürede modern tarihin en büyük insani dramlarından birine dönüştü. Şehirlerin bombalandığı, insanların en temel haklarından mahrum kaldığı o karanlık günlerde dünya devletleri sırtlarına yüksek duvarlar örmeyi tartışırken, Türkiye Cumhuriyeti tarihe geçecek bir asaletle sınırlarını ve gönlünü mazlumlara açtı. Açık kapı politikası adı verilen bu süreç sadece bir sınır yönetimi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bin yıllık medeniyet değerlerinden süzülüp gelen bir ensar ruhun tezahürüydü.

Krizin ilk aşamasında Türkiye Cumhuriyeti can havliyle sınıra koşan yüz binlerce insanı güvenli alanlara yetiştirmek için devasa bir operasyon başlattı. AFAD ve Türk Kızılay'ı koordinesinde kurulan geçici barınma merkezleri sadece çadırlardan ibaret değildi. Buralarda okul, hastane, çocuk oyun alanları ve ibadethaneler inşa edilerek adeta yeni şehirler kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti bu süreçte dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumuna yükselirken uluslararası toplumun sessiz kaldığı her noktada mazlumun sesi olmayı sürdürdü. İnsani diplomasi kavramını sadece masada değil sahada da bizzat uygulayan Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki pek çok gelişmiş devletin aksine insan hayatını siyasi hesapların üstünde tuttu.

Bu bölümde sınır hattında kurulan o ilk kampların hikayesini, ekmeğini komşusuyla paylaşan bir devletin ve milletin asil duruşunu detaylarıyla ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu fedakar tutumu aslında Suriye'nin kuzeyinde daha sonra inşa edilecek olan huzur ve güven ortamının da manevi temelini oluşturmuştur.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada Kızılay'ın Gazze'ye bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını açıkladı. Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 15 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldığını ve günlük 30 bin kişiye aşevi hizmeti verildiğini söyledi. Kızılay'ın afet, sağlık ve uluslararası yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Erdoğan, Ankara Çubuk'ta kurulacak ProTürk Plazma İlaç Tesisi'nin temelinin de tören kapsamında atıldığını belirtti.

davetlisi olarak Beyaz Saray'a gitmeye hazırlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Saran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine pazar günü Washington'u ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre Saran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde çeşitli temaslarda bulunması öngörülüyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde bu temas Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Şam ile Washington arasında en üst düzey görüşmelerden biri olacak.

Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türk toplumunun gündemindeki konular ele alındı.

Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı. Ali Özel, hedeflerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde kalıcı istikrar, huzur ve refaha kavuşması olduğunu söyledi. Törenin sonunda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye bayrağını göndere çekti.

15 yılın ardından tekrar açıldı. Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

askeri heyetlerinden sınır güvenliği toplantısı. Suriye ve Lübnan askeri heyetleri başkent Şam'da sınır güvenliği gündemiyle bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani ile Lübnan ordusu heyeti arasında gerçekleşen görüşmede sınırların kontrol altına alınması, kaçakçılıkla mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Suriye Maliye Bakanı Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyeti ile bir araya geldi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusur Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyeti ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki kalkınma projelerinin finansmanı ile Kampsız Suriye girişimine verilebilecek destek ele alındı. Taraflar ayrıca kamu-özel sektör ortaklıkları, yolsuzluklarla mücadele projeleri ve gelecekteki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Trump-İran'la anlaşma birkaç gün içinde tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen anlaşma görüşmelerinde sona gelindiğini açıkladı. Trump, anlaşma metninin son halinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve ardından bir imza töreni düzenleneceğini söyledi. Süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin rolüne de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğin ince ince sızlamadın mı? Gözlerin

Ya henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur?

mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada Kızılay'ın Gazze'ye bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını açıkladı. Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 15 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldığını ve günlük 30 bin kişiye aşevi hizmeti verildiğini söyledi. Kızılay'ın afet, sağlık ve uluslararası yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Erdoğan, Ankara Çubuk'ta kurulacak ProTürk Plazma İlaç Tesisi'nin temelinin de tören kapsamında atıldığını belirtti.

davetlisi olarak Beyaz Saray'a gitmeye hazırlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Saran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine pazar günü Washington'u ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre Saran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde çeşitli temaslarda bulunması öngörülüyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde bu temas Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Şam ile Washington arasında en üst düzey görüşmelerden biri olacak.

Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türk toplumunun gündemindeki konular ele alındı.

45 yılın ardından tekrar açıldı. Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Ali Özel, hedeflerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde kalıcı istikrar, huzur ve refaha kavuşması olduğunu söyledi. Törenin sonunda Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Suriye bayrağını göndere çekti.

Askeri heyetlerinden sınır güvenliği toplantısı. Suriye ve Lübnan askeri heyetleri başkent Şam'da sınır güvenliği gündemiyle bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani ile Lübnan ordusu heyet arasında gerçekleşen görüşmede sınırların kontrol altına alınması, kaçakçılıkla mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Suriye Maliye Bakanı Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyeti ile bir araya geldi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusur Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyeti ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki kalkınma projelerinin finansmanı ile Kampsız Suriye girişimine verilebilecek destek ele alındı. Taraflar ayrıca kamu-özel sektör ortaklıkları, yolsuzluklarla mücadele projeleri ve gelecekteki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Trump, İran'la anlaşma birkaç gün içinde tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen anlaşma görüşmelerinde sona gelindiğini açıkladı. Trump, anlaşma metninin son halinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve ardından bir imza töreni düzenleneceğini söyledi. Süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin rolüne de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Ne söylesem şu gönlümü avutamıyorum.
1: Yurt FM, Sebahattin Fatih Men, Soğudur Vatan.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Baksana, köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Gazze'ye bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını açıkladı. Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 15 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldığını ve günlük 30 bin kişiye aşevi hizmeti verildiğini söyledi. Kızılay'ın afet, sağlık ve uluslararası yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Erdoğan, Ankara Çubuk'ta kurulacak ProTürk Plazma İlaç Tesisi'nin temelinin de tören kapsamında atıldığını belirtti.

müsebbetlisi olarak Beyaz Saray'a gitmeye hazırlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Saran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine pazar günü Washington'u ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre Saran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde çeşitli temaslarda bulunması öngörülüyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde bu temas Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Şam ile Washington arasında en üst düzey görüşmelerden biri olacak.

Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türk toplumunun gündemindeki konular ele alındı.

15 yılın ardından tekrar açıldı. Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Ali Özel, hedeflerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde kalıcı istikrar, huzur ve refaha kavuşması olduğunu söyledi. Törenin sonunda Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Suriye bayrağını göndere çekti.

askeri heyetlerinden sınır güvenliği toplantısı. Suriye ve Lübnan askeri heyetleri başkent Şam'da sınır güvenliği gündemiyle bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani ile Lübnan ordusu heyeti arasında gerçekleşen görüşmede sınırlı

Suriye Maliye Bakanı Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyetiyle bir araya geldi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusur Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyetiyle Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki kalkınma projelerinin finansmanı ile Kampsız Suriye girişimine verilebilecek destek ele alındı. Taraflar ayrıca kamu-özel sektör ortaklıkları, yolsuzluklarla mücadele projeleri ve gelecekteki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Trump-İran'la anlaşma birkaç gün içinde tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen anlaşma görüşmelerinde sona gelindiğini açıkladı. Trump, anlaşma metninin son halinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve ardından bir imza töreni düzenleneceğini söyledi. Süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin rolüne de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: hayatın çarkı bilinir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar.

0: su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: şimdi şöyle yapalım, haberlerimize doğru bir gidelim. Senin tamam. daha önceki albümde yer alan bir eser, o bizi götürsün. Haberlerden sonra biz yine canlı canlı burada olalım, olur mu?
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Değerli dinleyenler, 16 haberlerinden sonra sevgili Deniz Toprak'la olan bu güzel radyo konserimiz devam edecek. Sizler bir nefeslenin. 10 dakika sonra biz yine aynı kadro burada olacağız. İsteklerinizi de yazmaya devam edebilirsiniz. Biz içeride ona göz atacağız. İkinci bölüm bol istekleriniz olacak.

0: Efendim yeniden biz huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci saati başladı ve deniz toprakla olan bu canlı radyo konserimiz devam ediyor. Sevgili Deniz, son çalışmaların ne durumda? Biraz ondan bahsetsene bize.
1: Güzel çalışmalar hayata geçecek inşallah. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Kimi stüdyo aşamasında, hatta bir tanesini sevgili Önder Meral'le yapacağız. Gerçekten çok güzel bir türkü olacak ama sürpriz diyoruz tabii. Bilgi vermiyoruz. Bunları tabii bir ara durdurduk. Önemli olan ülkemizin huzuru. Evet. Birbirimize olan bağlılığımız tabii ki. Hani bu mutlaka güzel günler gelecek. Ben kalben inanıyorum. Ondan sonra böyle huzurla yapacağız işte. Devam edeceğiz. Ama tabii ki her zaman söylüyorum, herkes vakıf olduğu, usta olduğu

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay ödülleri töreninde yaptığı konuşmada Kızılay'ın Gazze'ye bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını açıkladı. Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 15 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldığını ve günlük 30 bin kişiye aşevi hizmeti verildiğini söyledi. Kızılay'ın afet, sağlık ve uluslararası yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Erdoğan, Ankara Çubuk'ta kurulacak ProTürk Plazma İlaç Tesisi'nin temelinin de tören kapsamında atıldığını belirtti.

davetlisi olarak Beyaz Saray'a gitmeye hazırlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine pazar günü Washington'u ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre Şara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde çeşitli temaslarda bulunması öngörülüyor. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde bu temas Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Şam ile Washington arasında en üst düzey görüşmelerden biri olacak.

Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türk toplumunun gündemindeki konular ele alındı.

15 yılın ardından tekrar açıldı. Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı. Ali Özel, hedeflerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde kalıcı istikrar, huzur ve refaha kavuşması olduğunu söyledi. Törenin sonunda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Suriye bayrağını göndere çekti.

ileri heyetlerinden sınır güvenliği toplantısı. Suriye ve Lübnan askeri heyetleri başkent Şam'da sınır güvenliği gündemiyle bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani ile Lübnan ordusu heyeti arasında gerçekleşen görüşmede sınırların kontrol altına alınması, kaçakçılıkla mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

verilebilecek destek ele alındı. Taraflar ayrıca kamu özel sektör ortaklıkları, yolsuzluklarla mücadele projeleri ve gelecekteki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Suriye Maliye Bakanı Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyetiyle bir araya geldi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, İslam Kalkınma Bankası heyetiyle Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki kalkınma projelerinin finansmanı ile Kampsız Suriye girişimine

Trump-İran'la anlaşma birkaç gün içinde tamamlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen anlaşma görüşmelerinde sona gelindiğini açıkladı. Trump, anlaşma metninin son halinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve ardından bir imza töreni düzenleneceğini söyledi. Süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin rolüne de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları.
1: Somuncu Baba Efsanesi. Somuncu Baba, Bursa'da yaşadığına inanılan ve fakirlere yaptığı ekmek yardımıyla bilinen keramet sahibi biridir. Bu keramet sahibi kişinin ismi Hamid Hamidüddini Veli'dir. Ancak ekmeklerini somun var müminler, somun var diye dağıttığı için halk onu Somuncu Baba olarak anar. Somuncu Baba gösterişten uzak yaşayan, yardımsever biridir. Yaşadığı bölgede pişirdiği ekmeklerin tadını bilmeyen yoktur. Somuncu Baba hem ihtiyacı olan fakirlere pişirdiği somunları götürür hem de geçimini bu somunlardan sağlar. Ünü civar köyleri bile aşar. Aynı şehre yakın zamanda yerleşen, kısa zamanda halkın sevgisini ve saygısını kazanan keramet sahibi bir kişi daha vardır. Emir Sultanı olarak bilinen bu ermiş kişi de Muhammed Şemseddin'dir. Halkı din hakkında bilgilendiren Emir Sultan, gerektiğinde padişahı bile yaptığı işlerin doğruluğu, yanlışlığı hakkında uyarır. Dürüstlüğüyle herkes tarafından sevilen Emir Sultan, gün gelir dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt'ın kızıyla evlenir. Emir Sultan yaşadığı bölgede kerametleriyle bilinen Somuncu Baba'yı daha yakından tanımak ister. Bir gün Somuncu Baba'nın fırınına gitmeye karar verir. Somuncu Baba somun hamurlarını hazırlamış, tam pişirmeye başlayacaktır ki içeri elinde çömlekle Emir Sultan girer. Emir Sultan bir çömlek içinde getirdiği yemeğin de ekmeklerle birlikte pişirilmesini ister. Somuncu Baba fırın küreğinin üzerine çömleği koyar, küreği fırına sürmeye çalışır ama nafile. Kürek yerinden kıpırdamaz. Yaşlı adam geride durup kendisini seyreden Emir Sultan'ın yüzüne bakar ve yüzünde beliren tatlı bir tebessümle Emir Sultan'a "Anladım. Bu işi ancak sen başarabilirsin." der. Emir Sultan küreği alır ve kolayca fırından içeri sürmeyi başarır. Ancak o esnada fırının içinde ateş olmadığını ve fırının soğuk olduğunu fark eder. Soran gözlerle Somuncu Baba'ya bakar. Somuncu Baba yine aynı edayla "Bekle, az sonra pişer." der. Emir Sultan Somuncu Baba'nın keramet sahibi önemli bir kişi olduğunu fark eder. Onun ekmeklerinin tadını neden kimsenin unutmadığını, küçük bir ekmekle bile nasıl herkesin doyduğunu işte o an anlar. O gün karşılıklı olarak gösterilen iki kerametten sonra Emir Sultan ve Somuncu Baba arasında güzel bir dostluk başlar. Bu dostluk devam ederken önemli gelişmeler yaşanır. Padişah Yıldırım Beyazıt Nibolu zaferini kazanır. Bu zaferin anısına Bursa Ulu Camii yaptırır. Caminin ibadete açılışını şehrin en veli kişisi olan damadı Emir Sultan'ın yapmasını uygun görür. Bu düşüncesini kalabalık bir cemaat önünde damadıyla paylaşır. Emir Sultan, Hamid Hamidüddini Veli Hazretlerinin kendisinden daha üstün olduğunu ve bu şerefin ona verilmesi gerektiğini alçak gönüllülükle dile getirir. Padişah, ismini ilk defa duyduğu bu kişinin kim olduğunu merakla sorar. Emir Sultan, Somuncu Baba diye tanınan ekmekçiden bahseder. Caminin açılışı için topluluk arasında bulunan Somuncu Baba, kim olduğunun bilinmesinden huzursuz olsa da, Emir Sultan'ı kırmamak için açılış duasını yaparak camiyi açar. Herkesin hayranlıkla dinlediği bir konuşma ve tefsirin ardından halk, Somuncu Baba'ya daha yakın olmak ister. Efsaneye göre Somuncu Baba hem halkın bu isteğini kırmamak hem de nereye gittiğini göstermemek için caminin her kapısından aynı anda çıkar. Biraz yürüdükten sonra da kaybolur. Artık Bursa'da tanındığı için bir daha bu şehirde ve civarda görünmez. Başka insanlara yardım etmek için başka diyarlara gider. Kim bilir, belki bir gün biz de Somuncu Baba'nın ekmeklerinin tadına bakabiliriz.
0: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

0: Neden hala geliyorsun?
1: Her şeyi zorlaştırmak için mi?
2: Benim için de zor.
0: Seni soruyor.
2: Gerçeği söyle.

0: Çok kırgınsın bana.
1: Sadece özlüyorum.
2: Hiç gelmeyecek mi?

0: Ay kızım, evde misin?
1: Yorgunluktan uyumuşum Keloğlan.
0: Niye ay kızım?
1: Yazlık kıyafetleri kaldırdım, kışlıkları çıkardım.
0: Ellerine sağlık ay kızım. Ama yoruyorsun kendini. Böyle şeyleri ya bana söyle ya da hafta sonunu bekle, birlikte yapalım.
1: Ne kadar incesin öyle Keloğlan. Teşekkür ederim ama bugün çok üşüdüm. Kışlıkları o yüzden çıkardım.
0: Madem yoruldun ay kızım, o zaman sana güzel bir haberim var. Akşama yemek yapmana gerek yok.
1: Yemek alıp mı geldin yoksa?
0: Yok, çok güzel bir yemek daveti aldık. Üstelik yemekte balık var.
1: Yaşasın fosfor. kim davet etti bizi peki yemeğe?
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Bil bakalım kim?
1: Bicirek mi?
0: Tam üzerine bastın ay kızım.
1: Ay!
0: Hadi çabuk hazırlanalım. Tereyağlı ekmek. Nerede kaldınız? Balıklar eriyecek. Biz de şimdi çıkıyorduk.
1: Bicirik mi gelmiş Keloğlan?
0: Ben geldim yenge. Siz gelmeyince.
1: Aa, hakikaten saat geç olmuş. Hadi gidelim o zaman.
0: Evde de balıklar yalnız kaldı.
1: Canlı mı balıklar?
0: Kızarmadan önce canlıydılar. Şimdi birer nar oldular.
1: Nasıl yani? Balıkların yerine nar mı koydun?
0: Yok ay kızım. Lafın gelişi yani. Balıklara kızartma yaptım ve nar gibi renk aldılar diyor bicirik.
1: O zaman balığın yanına helva alalım şuradan.
0: Tamam ay kızım. Hoş geldiniz fakir hanime.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Sofra hazır. Şimdi şöyle geçin, ben balıkları getireyim.
1: Narları diyecektin herhalde.
0: Buyurun, derya kuzusu bunlar.
1: Ay, bunlar nar değil miydi? Derya kuzusu da nereden çıktı?
0: Buna dolaylama denir ay kuzum. Bir çeşit benzetme yani. Balıklar o kadar güzel ki kuzu gibi yumuşacık diyor.
1: Bicirik boyundan büyük laflar ediyor desene.
0: Ben bicirik olabilirim ama içi dolu fıcıcığım. Sonra konuşuruz bunları. Hadi soğutmayın balıkları. Eline sağlık.
1: Ve kesene bereket bicirik.
0: Afiyet olsun yarasın. Ay kızım hadi helvamızı getir de yiyelim. Balık bir de karnımızda ölsün.
1: Tamam getireyim ama elim balık kokuyor. Şimdi 3 gün çıkmaz bu koku.
0: Ya evden çıkmazsa bu koku. Vay başıma gelenler. Niye boyumdan büyük işlere kalkıyorum ki ben? Vah vah vah. Telaşlanma bicirik. Keloğlan da vardır bir çözümü. Sakin ol da sıklaştırma düğümü. Bir düşüneyim. Bicirik, evde kahve, kekik ve yoğurt var mı? Sen malzemeleri söyle bir kerecik, halletsin hemen bicirik. Haydi bicirik, malzemeler senden, kokuyu kaybetmek benden.
1: Ay, inşallah gider şu koku da. Şu kokudan da helvamızı gönül rahatlığıyla yeriz.
0: Merak etme ay kızım. Her şeyin vardır bir çözümü. Etmeyeceksin kokunun sözünü. Al bakalım Keloğlan. Balık kokusundan kurtar bizi amanlı. Ver bakalım bicirik. Biz bunları anamızdan öğrendik. Önce yoğurt kasesinin içine kekiği döküyoruz. Bak şöyle. Sonra karıştırıyoruz. Böyle işte. Sonra son olarak da kahve ekliyoruz içine. Öyle karışsın ki kahve erisin içinde. Şimdi lavaboda sabun gibi kullanabiliriz artık bu karışımı. Haydi kızım lavaboya.
1: İlk ben deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı?
0: Ne oldu kızım? İşe yaradı mı?
1: Koku iyice azaldı. Bir de kahveyle ovalarsam bu iş tamamdır.
0: Bunun üstesinden de geldim bekel oğlan. Becerik. Ay kız bana boşa varmadı herhalde saraydan. Aklımla aldım onu. Allah'ım hem ay kızı hem aklımı koru.
2: Fakat bir şey diyeceğim. Burada Becerik ve Keloğlan birlikte gülüşürler. Yok, diyor. Ay, sen nasıl gideceksin?
3: Şey yapamayacağız.
4: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
5: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen

terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Balkan Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Bu bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

cigarro, amor.

0: سازان.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Arım Balım Peteğim şarkısı.

erkin öleceğim. Yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim.

çektin benim dünyamı, sana söylenecek söz mü bıraktın? Geriye dönecek

0: Bize bakınca gözle bırak. Paramparça ettim benim dünyamı. Sana söylenecek söz.
1: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Yaz Dostum şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: Akşamı yaptı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
4: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Radyo Yurt FM.

ihtimalim ağaçlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
3: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2 Nasrettin Hoca'dan Fıkralar. Eşek kayboldu. Bir gün Nasrettin Hoca'nın eşeği kaybolmuş. Hoca arkadaşlarının yanına gitmiş ve onlara... ''Eşeğim kayboldu. 4 gündür arıyorum. Bana yardım edin. Eşeğimi beraber arayalım.'' demiş. Arkadaşları bunu kabul etmişler ve hep beraber eşeği aramaya başlamışlar. Hoca arkadaşlarının yanında kendi kendine ''Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun.'' demiş. Arkadaşları buna şaşırmışlar. Hoca tekrar ''Allah'ım çok şükür.'' demiş ve gülmüş. Arkadaşları çok merak etmişler ve hocaya sormuşlar. ''Hoca, biz üzülüyoruz ve eşeğini arıyoruz. Sense şükürler olsun diyorsun ve seviniyorsun. Ne oldu, deli misin?'' Nasrettin Hoca şöyle cevap vermiş. ''Ben seviniyorum çünkü eşeğim yalnız kayboldu. Ben eşeğin üzerinde değildim. Bu yüzden ben kaybolmadım. Eşeğim kayboldu.''

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

izler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Medeniyetimizin izlerini takip ettiğimiz programımızdan bu haftada merhaba dostlar. Bu bölümde Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi Çanakkale Zaferi, savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğrattığı, sayı ve maddi açıdan üstünlüğü tartışılmaz güçlerin felce uğradığı, eşsiz bir mücadelenin anısını yaşatacağız. Onca imkansızlığa ve olumsuzluğa rağmen ırktan, renkten, mezhepten arınmış olarak birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yan yana olmayı başardığı o günlerin izini süreceğiz. Dünya tarihinde dönüm noktası olduğu gibi güç dengelerinin tamamen değiştiği, yurttaşların belirleyici olduğu, kahramanlığın doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesini paylaşacağız.

Çanakkale Boğazı çok eskiden beri ticari, siyasi ve askeri açıdan stratejik önemi haiz bir yerdir. Bu bakımdan irdelendiğinde bazı devletlerin Çanakkale'yi ele geçirmek için bir takım politik amaçlı planları vardır. İstanbul'u aldıktan sonra toprakları ikiye bölüp devleti saf dışı bırakmak, Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerini birleştirmek, Çarlık Rusyası'na yardım etmek de bu planlar dahilindedir. Ancak tüm bunların gerçekleştirilebilmesi Çanakkale'nin ele geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında kurgulanan planlar Çanakkale üzerine kurulur. 1915 Şubat ayının planları işlemeye başlar ve en güçlü saldırı 18 Mart 1915 günü gerçekleştirilir. Türk'ün zaferiyle sonuçlanan bu mücadelede ağır kayıplar verilir. Ve İstanbul'a deniz harekatıyla ulaşamayacaklarını kabul ederek kara harekatına başlarlar. Planın birinci bölümünde Boğaz girişindeki tabyaların susturulması, girişten itibaren Kepezburnu'na kadar olan orta müdafaa hattının tahribi, Kilitbahir-Çanakkale arasında Boğaz'ın dar olan kısmında merkez tabyalarının tahribi, denizdeki mayınların temizlenmesi ve Boğaz'a hakim tabyaların işgal edilerek Marmara'ya geçilmesi şeklinde sıralanan dört aşamalı bir saldırı planı yapılmıştır. Osmanlı askerinin kahramanca mücadelesi ve savaş stratejileri tüm planları bozar ve bir milletin geleceği kurtulur. Bir hafta içerisinde Osmanlı Devleti'nin başkentine demir atmayı hedefleyen yenilmez armada da hezimete uğrar. Çanakkale Deniz Savaşları bir destan olan tarihin şanlı sayfalarındaki yerini alır. 18 Mart günü kazanılan deniz zaferi, vatan toprağına göz dikenleri kara savaşlarına yöneltir. 25 Nisan 1925 günü başlayan kara harekatında da Mehmetçik geçit vermez. Gelibolu'daki küçük bir kara parçası bir milletin ölüm kalım mücadelesine sahne olur. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale ve Anafartalar on binlerce askerin şehadet şerbetini içtiği yer olur.

9 ay süren kanlı çatışmaların sonunda Çanakkale'nin geçilmez olduğu dünyaya ilan edilir. Çanakkale geçilmez diyen Mehmetçik neler yaşamıştı? Ya ardında kalanlar, analar, bacılar? Bu amansız mücadele anılarda neler bırakmıştı acaba? İşte Çanakkale Savaşı anılarından kesitler.

Kendi cenaze namazını kılan askerleri duydunuz mu? Acı, kan ve cefanın kol gezdiği vatan toprağı için ölüm neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı. Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedir. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış siperden fırlamak için hazır. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Çocuklarım, sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım diyor. Arkadan oflu Ali Çavuş bağırıyor. Er kişi niyetine. O gün yapılan hücumda kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabiliyor. Onlar Allah'a verdiği sözü tutuyorlar. Er Henry Bernis anlatıyor. Türklerin içinde iri yarı biri vardı. Neredeyse 2 metrenin üstünde olmalıydı. Bizimki de en az onun kadar iriydi. Sanırım prestij için iri adamlarını seçmişlerdi. İkisinde de beyaz bayraklar vardı ve ortada duruyorlardı. Ben ölüleri gömenlerden biri değildim ama siperin kenarında oturdum ve bir süre sonra yanlarına gidip Türk'e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi. Çok sevinmiş göründü ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Ceko adını verdiğimiz Türk askerlerinden ben de bizimkilerin hepsi de hoşlanmıştı. Onun için kötü bir söz söylendiğini duymadım. Temiz dövüşürlerdi ve dünyanın en cesur insanlarıydı. En yoğun ateş karşısında bile durmazlardı. Adeta fanatik insanlardı. Onlarla ateşkeste karşılaştığımızda çok esaslı insanlar oldukları sonucuna vardık. Anzaklı Ömer'in hikayesini duydunuz mu dostlar? 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Doktor Ömer Musluoğlu'nun anılarından paylaşalım. Yeni doktorların direkt olarak hasta tedavisine verilmediğinden laboratuvarda çalıştığı bir gün doktor yaşlıca bir hastadan kan almaya gidiyor. Kolunu açtığında hastanın pazusunda dövme şeklinde Türk bayrağı görüyor. Doktor hayretle "Siz Türk müsünüz?" diye soruyor. Hayır cevabıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor yaşlı adam. Ancak doktorun ısrarlarına dayanamayıp anlatmaya başlıyor. Yıl 1915. Sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım. Avustralya Anzaklarından. Bizi toplayıp dediler ki, barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine, vaatlerine. Savaşmak isteyenler arasına katıldık. Türklere karşı toplanan askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da şöyle böyle birkaç ay talim gördük. Atış talimi. Ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu zaman zaman. Her taarruzda bizden de, Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki bize anlatıldığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyor. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık, taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar.
tekrar taarruz ediyoruz. Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttılar ya. Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime geldim iyice. Bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeğim bana ikram ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler. Ama öldürmüyorlar. Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedim. Böyle asil insanlarla niye ben savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim? Bu yalanı söyleyenler ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldum. Ama bu pişmanlığın fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam düşündüm durdum günlerce. Nihayet bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte. Sohbet koyulaşınca Mr. Joseph Miller, Doktor Ömer'in paylaştıklarından aldığı ilhamla adına Anzak'la Ömer diyor. Hatta Müslüman olmaya karar veriyor. Son günlerini Amerika'da hasta yatağında geçiren Anzak'la Ömer'e, yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi sayesinde iman nasip oluyor.

Mehmetçiğin dostu Canberk'i de unutmadık. 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey askerleriyle birlikte ilerliyordu. Bu vaziyette Kilitbahir Köyü'nün ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelirler. Çeşmenin önüne geldiklerinde bir şey komutanın dikkatini çeker. Üzeri yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışıyordu. Onun bu perişan halini gören Hasan Bey bu duruma çok üzülür. Derhal atından iner ve köpeğin üzerindeki yaraları aldırmadan onu kucağına aldığı gibi çeşmenin yanına götürür. Hayvana su içirir, yaralarını temizler. Ardından karnını doyurur ve köpeği alarak yoluna devam eder. O günden sonra köpeği yanından ayırmaz Yarbay Hasan. Adını da Canberk koyar. Canberk kısa zamanda tüm Mehmetçiğin dostu olur. Türk askerleriyle siperden sipere atılır. Tüyleri yeniden çıkar. Yaraları tamamen iyileşir. Askerler sorarlar Hasan Bey'e. Komutanım, bu köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz? Komutan cevap verir. Yüce Allah'ın kıyamette bu köpeğe neden merhamet etmedin demesinden korkuyorum. Canberk'in hayatı değişir ama savaş tüm acımasızlığıyla devam eder. Yarbay Hasan yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşır. Ancak bu iyiliği göremeyen bir başka asker Yarbay Hasan'ı yaralar. Canberk ise olayı fark eder ve koşup Yarbay'ın yanına gelir.

Bekar Bey'in ellerini yüzünü yalar ve havlayarak onu cesaretlendirmeye çalış. Ne var ki yarası ağır olan Yarbay Hasan orada can verir. Mehmetçik üzüntüyle Yarbay Hasan'ı uğruna savaştığı toprağa emanet etmek üzere ona mezar kazarlar. Bu arada Canberk de üzerine Türk bayrağı örtülen komutanın yanına kıvrılır. Yarbay Hasan'ı defnetmek üzere bayrağı kaldırırlar ancak Canberk oradan kalkmaz. Ne kadar uğraşsalar da Canberk'i kaldıramayan Mehmetçik onun da can verdiğini fark eder. Bu dostluğun karşısında saygıyla eğilen Mehmetçik, Yarbay Hasan'ı defnettikten sonra Canberk'i de onun ayak ucunda toprağa verir. Cihanın dört bir yanını kana bulayan Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yanıdır Çanakkale. Varlığına kastedilen bir milletin düşman karşısındaki asil mücadelesidir. O kadar çok anı vardır ki insanın içini titreten. Bir programa sığdıramayacağımız kadar çok. Son olarak savaşın seyrini değiştiren bir anıyı paylaşacağız sizlerle. Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü dünya savaş tarihinde bir eşine rastlanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır.

Aslanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır. 1915'te ise görev yeri Çanakkale Rum. Aslanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır. 1915'te ise görev yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos, vicdansızlıktan baygın olan Seyit'tir. Komutan Nideli

Yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos jensizlikten baygın olan Seyit'tir. Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos jensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nidi Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos jensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nidi Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos jensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nidi Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos jensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nidi Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos jensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nidi Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos jensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nideli Ali'ye Seyit'in başından ayrılmamasını tembihler. Bir müddet sonra 2 metre yüksek toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir

huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmet tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap Sözür ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmet tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap Sözür

sizler mi tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Sizler mi tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Sizler mi tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Sizler mi tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Sizler mi tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Sizler mi tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim ve o gün bugündür dostlar.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 12. bölümünü aktaracağız.

Annemin Vergi Nizamı 2. kısım. Kayıt defterlerinde çoğu Türkmenlerin koyunu olmasına rağmen toprak vergisi yazıldıkları da görülmektedir. 16. yüzyılda toprak vergisi 12 gümüş para olup bu miktar 24 koyunun vergisine karşılık gelmekteydi. Dolayısıyla 24'ten daha az koyunu olanlar toprak vergisi statüsündeydiler. 17. yüzyılda ise her 100 koyun için 5,5 kuruş vergi alındığına ve bu miktar da toprak vergisi resmine eşit olduğuna göre 100 adet ve bundan aşağı sayıda koyunu olanların toprak vergisi statüsünde değerlendirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bazen 300 koyunu olanlar dahi toprak vergisi sayılmıştır. Ki bu durum vergilendirme sırasında Türkmenlerin ekonomik ve sosyal durumlarının da göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir. Ayrıca oturak durumlarda olanlardan, küçük çapta hayvancılığın yanı sıra tarımla da uğraştıklarından, göçerlerden farklı olarak 7,5 kuruş toprak vergisi alınmaktaydı. Halep Türkmenlerinin vergi memurları oldukça karşılıksız vergi, nikah vergisi ve ceza vergisi toplardı. Düzenli vergi yoluyla toplanan bu çeşitli gelirlerin yıllık tutarı 1642'de 1000 kuruş, 1663, 1667 ve 1673 yıllarında ise 1500 kuruş idi.

Türkmenler sattıkları yoğurt için de pazar vergisi adı altında bir ücret öderlerdi. Antep'te düzenli vergi yoluyla Türkmenlerden toplanan vergi miktarı 1663'te 130 kuruş, 1667 ve 1673 yıllarında 120 kuruş idi. Halep Türkmenlerinin 1642'de toplam olarak 696.964 adet koyunları ve 6.322 adet de develeri bulunmaktaydı. 1663'te ise Türkmenlerin sahip oldukları koyunların toplam adedi 579.267, develerinin toplam adedi de 5.073 idi. Buna göre Halep Türkmenlerinin besledikleri koyun ve deve adedinde 17. yüzyılın ikinci yarısında önemli miktarda azalma olduğu gözlenmiştir.

İran, Mısır ve Anadolu arasındaki yolların üzerinde bir kavşak noktada kurulmuş olan Halep, sahip olduğu stratejik önemi ve uluslararası ticarette bir dağıtım merkezi olmasından dolayı orta çağlardan beri Orta ve Yakın Doğu'nun en önemli kentlerinden biri olmuştur.

Özellikle Sevekliler zamanında yavaş yavaş kalkınarak ticari alanda bölgesindeki üstünlüğünü kabul ettiren ve Romalılar zamanında da gelişmiş bir şehir hüviyetine bürünen Halep, Hamdaniler zamanında da başkent olma şerefine ulaşmıştır. Bu sayede birçok imar çalışması yapılarak şehrin büyütülmesi ve kalkınması sağlandığı gibi Halep'in uluslararası ticarette bir köprü konumuna gelmesi de sağlanmıştır. Halep şehri, Eyyubi ve Memluklu döneminde Moğol ve Timur saldırılarıyla iki defa harap olmasına ve büyük felaketler yaşanmasına rağmen bu ticari zenginliği sayesinde her defasında yeniden kalkınmıştır.

1516'da Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra bir sancak olarak teşkilatlandırılan Halep, Şam beyliklerine bağlanmış ve bu idari vaziyeti 16. yüzyılın ortalarına kadar devam ettirmiştir. Nihayet bölgede iç huzurun korunması maksadıyla 1549 yılında Halep Beylerbeyliği teşkil edilmiş ve bu tarihten itibaren de Halep aynı adı taşıyan en büyük idari birim olmuştur.

Osmanlı döneminde iç güvenliğin sağlanması ve artık bir sınır kenti olmamasından dolayı dış tehdit ve tehlikelerden uzak olması ve paşaların burada çok büyük imaretlerle birlikte büyük iş merkezleri olan çok sayıda han ve kapalı çarşı inşa etmiş olmaları, Halep'in uluslararası ticaretteki öneminin daha da artmasını, İran ve Uzak Doğu'dan gelen kıymetli malların bir pazarlama merkezi durumuna gelmesini sağlamıştır. Başta Antakya olmak üzere Halep bölgesinde yer alan kasabalarda iktisadi alanda en büyük gelişmelerine Osmanlılar zamanında erişmişlerdir.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 5. maçında Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alan Ay Yıldızlılar puanını 10'a yükseltti ve bitime bir maç kala

altından bronz madalya. Uluslararası Ulaanbaatar açık turnuvasında mücadele eden milli güreşçimiz Elvira Süleyman Kamoğlu, kadınlar 57 kiloda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken Kamoğlu, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

Almanya'da ilk gün 8 madalya. Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 11. Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nın ilk gününde milli sporcularımız 8 madalya kazandı.

başarı elde etti. Türkiye organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Mahmut Bozteki 63 kilogramda altın madalya kazanırken Meryem Betül Çavdar 52 kilogramda gümüş madalya elde etti. Nurcihan Ekincigül, Gamze Özcan ve Alican Özcan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaan Işık Koşaner Roland Garros Junior'da 3. tura yükseldi. Roland Garros Junior'da mücadele eden milli tenisçi Kaan Işık Koşaner 2. turda 10 numaralı seri başı Ryo Tabata'yı 6-0, 2-6, 6-4'lük setlerle mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Milli golfçilerden Estonya'da çifte podyum. Estonya Amatör Açık Golf Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular önemli bir başarıya imza attı. Sudebay turnuvayı ikinci sırada tamamlarken Adana Arin üçüncülük elde etti.

kapsamında çıktığı 3. ve son hazırlık maçında güçlü rakibi İtalya erkek milli voleybol takımını 3-0 mağlup etti. Setleri 26-24, 25-23 ve 25-21'lik skorlarla kazanan Filenin Efeleri hazırlık sürecindeki ikinci galibiyetini elde ederek turnuva öncesi formda bir görüntü sergiledi.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

0: duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, avlayıp gittiler Türkmen dağını. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır, ana bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağını. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan, ölsek bile vazgeçmeyiz buradan. Dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah. Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah benim.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

1979'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım, aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur, herkes kadar korkak, herkes kadar delikanlı, herkes kadar buralı ve herkes kadar

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu, ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar, yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Alec'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları, herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına, bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. İstanbul'a

yasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanım, kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.